selam sana kafamın içindeki davetsiz yolcu. 7 milyar insan öyle dururken radarım taradı seni buldu. Ey kötü körler sığırlar, vasat bir düzen vardı ne oldu? Ah, tepe taklak oldu kurgu, hoş geldin sofranın aç kurdu. Vakit dar, yol uzun, kestirmek zor hayat mamat ince işleri. Nereden baksan perte çıkacağız yasla gündelik heveslerini. Adama tersten ders olur mazisi, tek tek eşeledikçe izlerini. Çat, yara uçaranı kalır beyninde, çifter çifter de dikişleri. Az çok hepimiz alıştık, yuvarlanıyoruz her gün kelle koltukta. Bir adım sonrası infial, bak patlar elinde yolluklar. Zaman her derde deva, anladık da mühim alan zamanlama. Oturmaya mı anlama, oturmaya mı geldin lan tospa? Sena bena, bu inekleri kimse? Havuz boş.

kaynattı. Kabak lastik patinaj elle var sıfır. Sal iradeyi bayır aşağı ve yaslan koltuğa pantolonun sıyır. Tarih koca bir muamma, insan yazar yine insan inanır. Cehaletin sıçtığı kötü niyet cesaretle bir güzel sıvanır. Olasılıklar çölde kum, sol şeridi ele geçirdi paranoyalar. Beyinde bedava biliyor mu zorla tutulamayan milyonlar var. Zarda tutulmadan atılmaz da hep mi yekpe hep mi zarar. Zaten şans bizde ne arar, bok altın olsa fakir götsüz doğar. Şipşak film şeridi geçer hayat, malın fazlası birikir omurilikte. Kefenince bir kara delik, tak açılır gözün başka galakside. Hepimiz aynı güneşin altındayız ve bekliyoruz batsın diye. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalacağız öyle nihayetinde.

mahallesindeyiz. Dijital saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabii her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi

yanaklarımıza kara sular indi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilirdi. Yetti batır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder.